0: Vas all'aulanda sovisi, cun omat ovet necisi, omat uxet ulva
1: taisi. Lai, salito, len, min caimen.